0: Evet.
1: Nasıl? Morvarı kantı bir...
0: Mar bir ari, mimtaran di kantı yu, bir ari public health bill, utra uk nanu. Ayore na, tepe kek kiyon tisati ari, te, te menetan di. Tepo takin mokuri, bukin tararuan te meuli, te katukyorki, anu bosi yinawan. Te menetan.